Siz patronusunuz Samir, bu kesimlerin de bunu zaten geri çekmeye malum olduğunu söyle. İşte o zaman sizin kolunuz, sizin bana kandı,